0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Vosteki, bunu kalın tizir o keçki kumamız.
4: Hazır, hazır azadı, hazır.
2: Ay, Xudoy men, namcha ayolga o'xshib cho'zilasiz, tovba.
4: Ey, bo'ldi qiga, hozir biroz sochimni tug'ila olay.
2: Mandan oldin kirib ketdingiz-a vostaki uyga. Hali ham tayyor bo'lganingiz yo'q. Lallayib o'tirishingizni qarang.
4: Tak, tak, tak, tak. Hozirda mana chiqdim.
2: Voy, Xudoga shukr, chiqdingizmi? Ha, ko'ynagim qanaqa turibdi?
4: Voy, bu ozon namcha uzun.
2: Nimani so'ravas?
4: Yubkeni-da, yubkeni so'rayman.
2: Haa, etikim bilan chiroyli turibdi mi?
4: Menga qarang, tovba qilib, bu ayol zotiga shim bo'lmaydigan bir g'alati insonsizlar-da. Issiq kunda shim kiyasizlarmi? Uzun qilib yubka kiyasizlarmi? Sovuq kunda naborot. Kalti meni yubkaladi-da. Bu oyoq jonivorni ham o'ylash kerak edi, chiroyli bo'lsa ham mayli ekan. Bari, yechib chiq.
2: Voy, ustaka.
4: Bari.

0: radyosu de.
1: İki Gorne.
2: Ben Zoa.
3: Asız Ode.
1: İki Gorne.
3: Bilesem asız Ode. Şu mangeçi nimadır yetişmeyir oturuptum ha?
2: Ne Zoa? O senge hiç narsa yetişmeydi ko. Nima endi bildiğimi?
3: Ma onu gəbir otgenim yok. Kiyimlerimde nimadır kem. Siz vassam mı?
2: Bilesem mi? Sen bu zan ki yibarsin. O zingi kereyli bugün hamma narsan topasan.
3: Kanakası ki sen uyunen topama. Yo ki... Çandır bitta narsam qolib ketganmidi, faqat to'g'risini ayt.
2: Ayyo, namuncha bitta narsam qolib ketganmidi deysan, shu desang kecha ukam maktabda o'rtoqlar bilan suv sepish o'ynab, shamollab qopdi. Shunda oyim ukamga qarab, o'zi bizga shu narsa yetishmay turdi deb baqirdilar. Shunaqa, endi bizankida hamma narsa bor.
3: Ha, baxtli oiladan bittasimiz degan?
2: Baxtli bo'lganda qandoq? Ha, to'xta. Endi topdim senga nima yetishmay ekanini.
3: Nima ekan, gapira qo'ygan ichimni qizitma bo'l.
2: Bilasanmi, seni kiyimlaringa figura yetishmayapti.
3: Nima, yana boshlab olsammi?
2: Anima, rost de, seni shu guldi figurangi bunaqangi kiyimda umuman to'g'ri kelmaydi, Nazo.
3: Agarchi hozir bo'ldi qilmasa, men sen bilan umuman gaplashmayman.
2: Voy, rostdanmi? Yaxshi, unda yana 2 soat tinmasdan gapiraman.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. O bıra gele yine koçup gelişipti mi?
2: Haa, yine koçup gelişipti.
4: Ya ne mi kılıyorsan?
2: Gece ailesi bile padezge kırışmadken ege hopra kendi başıga kışış gitti.
4: Hatını geç, hatını geç.
2: Onun geçine sıkım yaptı çünkü orkası deyken de.
4: Acab olsun. Onda battar olsun. Kendi sefer hatınını aldı ki sarayı. Bu öptü de sen aldım ki düş.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Fıldırgıç. Josus erkekini atıp koyuptu. İkinci Josus soru yaptı. Nega unday qilding? U juda ham ko'p narsani bilarkan.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Hey, ben geldim. Yaxşı mısan? Tuzlu mısan? Kiçine yaxşı mı? Ben yaxşı mısan? Tetiğime rahmet. Hava tıramı. Le bey, bu arada yaxşı hamaz. Beş tanesi çayın için işe getirdiler. Beş tanesi okuş getirdiler. Üçte kiçkilerini bahçe kabartıp koydum. Le bey, törtteydi. Sana gelip ya bahçe basalım kırıp getirdi. Elmeye kara. Bunu atın nime koymaktı sen. Le bey, toktasın. Kerimcan koyuyla kengisin toktasın koyuyoruz. Pecanıyız ağır. Ne hayli be? Ben de çiğde hap geldim az. Yuvadan ki kız var hemen.
3: Altıncı paradı şotta mı?
4: Sağ ol eki. Niger oğan çakır var ile?
2: Eştirme yaptı.
4: Vay yerimen oğlumaz yerimen ben. He rahmet. Ne ama pol yaptırım eki.
2: Ne dediysen?
4: Bolla ki kuşar bolu indi vattılar. Sağ ol eki vatı.
2: Yaşı bolla hemen.
4: Bolla ki kuşar bolu indi. Şuna kadar vattılar. Bu vatı. Ne var elini kurgan kimsi de?
2: Yok.
4: He?
2: Ne var hemen?
4: Uşişki mi?
2: Kence toy.
4: Vay! O da neçe girdiniz?
2: 76 ya.
4: Vay! Kolan neçe çıktılar?
2: Benimce şu ilan yeni 69 girdi yok.
4: Hey yeşengi! Siz bir şey oldu. Kolan 69. Gelip de çıkan o vardı.
2: Var,
4: hey yeşengi! O da bu ne de ne işte?
2: Bu ne kop oğlum.
4: Ne işte?
2: Ben sana gene bas ben.
4: Ben ne gene sana biz?
2: Sen nasıl berekası çıkı dedi oğlum?
4: Vay! Kızıkçı gelsin sen. Geliniz karakman
2: hikaye yapmışım. Ya, gebleşkinci kılık
4: etmiyor. Harmey! Oysa Harmey! Selamet misin? Kiçini kalay, çok kalay gitti mi çok kalay? Ha, yürü gidelim. Ana, arkanın staşı var iyi mi? Mayda çüden tortu var iyi. Ya bu Ali, semiz kodunu gari, bakarar ya, kubra. Kaç on çıkadı lopunla. Ne mi yap geldiniz? Her gel gide. Oyum atele bir vardı la, sizge. Çakalaya sibeş üstü hap geldim magazinde. Keregemez. Ne giyin? Uzumda var. Vay istilediğim su dedi mi? Ha uzizde mi? Ben bizim magazin.
2: Oğlum düşme gireyim.
4: O da yendi. Birincimiz diye yendi. Bilmiyim şu. Ha ne mi hap girişi bu bilmiyim.
5: Hangi ama? Ustaları.

bir yigit do'stini oldiga kelib dedi. Menga qara do'stim, Abdurayim mendan qarz so'rayapti. Kun beraymikan, bermaymikan? Ber o'rta, so'radiman, darhol ber. Ya, nima uchunki sen jon kuydirmasang? Sen bermasang, mendan kelib so'raydi-da.

0: radyosida. Kuldirgich.
1: O'ylama, agar o'ylasang gapirma. Gapirsang yozma, yozsang arz qilma.

0: Geç.
1: Boshlig'ining yoniga ish kelib dedi. Menga qarang. Siz umuman menga ishonmasangiz, umuman ishonmasangiz.
2: Men sizga ishonmaganimda shikomasdim. Axir sefimni ham kalitini sizga topshirib qo'yganman. Ishonaman sizga.
1: Ha? Sefni kalitini topshirib qo'yganmishlar. Bildik, ishonmasligingizni. Sefga kalitingiz tushmayapti.

0: You wanna do it again?
1: Markaz Radyosu'da.
2: Hangame ustalere.
3: Bir kattakiler 68. avtobüsünü küçerdi. Lekin fakat 25. 67. avtobüsler keler. 11.si ise ketmeket gelip ahirgisi bom boş getti. Karanlık kuyuklaşı barar. Bir katta ise yolcular tabara kopayardı.
4: Bunu karayın. Şu 68. avtobüs daim maşına yürüdü.
2: Ana karayın. Yine 11. kere yaptı. Ya telefon kayırdı değil mi? Oy. Ana o sumkada yeşil yaptı. O aka. Sumkada telefoncilikle yaptı.
3: Hamma yaşıl hocalık sumkası kurtarken kişiye hayretlenip karıştı.
4: He? Sumkası telefoncilikle yaptı. Alayım onu.
2: Ha? Sumkası işte. Telefon. Telefoncilikle yaptı.
3: Kişi sumkasını korkapsa açıp onun kolunu tıktı da telefon trubkasını çıkardı.
2: Ya vay. Oha.
5: Alo. Eshitaman.
4: Voy buni qarang.
5: Sizni ham tabriklayman. Sizga ham katta baxt tilayman. Lobari chaqirdingizmi? Qaysi lobari? Kechirasiz, qayoqqa qo'ng'iroq qilyapsiz? Yo'q, bu magazin emas, avtobus bekatiga tushdingiz.
3: Kishi trubkani qo'li bilan berkitib, bekatdagilarga dedi.
5: Men qaranglar, nomerimni so'rashyapti. Menda nomeri yo'q. Apparatni hozirgina magazindan sotib oldim. 2 haftadan keyin o'rnatib beramiz deyishgan. To'xtanglar, to'xtanglar. Alo, menda hali nomeri yo'q. Gapini qarang. Vrachga ko'rinarmishman. Shundan ham apparatni endi sotib olgan bo'lsam, menda ayb nima?
4: Oka, bu apparat chet kim?
2: Qayerda ekan?
5: Bilmadim. Rangi sariq. Yashili ham bor ekan, lekin menga sarig'i yoqadi.
4: Ey, shu texnika zo'r rivojlanib ketdi-da. Ayniqsa yaponlar ustida. Nimalarni o'ylab topishmaydi deysiz?
3: Shu bekatga oq xalat kiygan ikkita qiz va kostyum kiygan yigit yugurib kelishdi. Qizlardan biri haligi kishini ko'rib qichqirdi.
6: Karim aka, Karim aka. Mana o'sha kishi. Voy haytavur. Simnizni yuvashmabdi.
4: Voy og'ayni, bu nima qilganingiz ha? Hayol qayoqda o'zi? Peshtaxta ustidan nimani olganingizni nahotki ko'rmagan bo'lsangiz. O'zingizni unutib, magazinni apparatdan sumkaga tiqib ketaveribsiz-ku. Yaxshiyam simi uzun ekan, ha?
5: Shunaqa deng. Voy xom kalla. Qaranga kim biladi deysiz? Bayram tashvishi bilan boshim aylanib qoldimi? Alo, eshitaman. Bekat, yo'q magazin. Sizlar so'rashyapti.
7: Ha? Ha, magazin. Ha, sizni ham tabriklaymiz. Sizga ham katta baxt tilaymiz.
4: 68-chi avtobus.
5: Kechirasizlar, men avtobusim keldi.
7: Oy, telefon tanib keding. Voy, qayoqqa? To'xtang.
8: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Dostlar endi stillerde orası en köp gapiriladigan gap. Canım men sizni sevemem. Sizden başkası menge bekar. Siz geçeyi dese menge bari bir dedi kızlar. İkide aşı başı kıştın. Mecnun Taltay'da oturup tüken o. Hali yigitam kışlardan kegen eken köpeğim gapti bilmedi. Yarım saat cim oturuptu. Bir saat cim oturuptu kızam zerif getip. Sota Mirzak ya. Bir saatten beri gapirmişsiz. Ne hakkında öyle yapsın sen Sota Mirzak ne de işte bilmezsen. Halpaşa Khan. Hali ki siz öyle gel dersen öyle yapma dese. Öbbetim kurgur üyesiz diyor. Karayın dostlar sevgini közü kör bularken. Yaş körüp basayız o Rus mu, Ermen mi, Gürcün mü, arkasından kete olarken siz. Tilini düşünmesi izlen beri bireken. Bir Özbek yigit Taşkent'e gelip Rus kızını yaş körüp kaptı. Şimdi biz de Özbeklerden uçraşıp asasen. 12'den kelim çavalar takide buladı. Hal yigitten 12'den kelim Natasha'nın çakırı yaptı. Natasha Khan. Uuu Natasha. Natasha. Dese Natasha Khan uçurlu yetkilerken anası çıkıp çoğanla da anası bir dese. Oy kesel mi diyormuş. Dostlar adam Ermeniden kendine gidiyorum kızım olarken de. Şimdi biz de Özbeklerden Ermeniden kendine gidiyorum üylendirip koyadı. Bir yiğit Ermeniden kepti bir yıl boptu. Üydağlar üylenmepti. Kulağa haklı gebeler çaldım götürürken iki de koşunu bir gebeleştirdi. Olsun can. Oğlu izle Ermeniden kendine gidiyorum bir yıl bolu yaptı. Kaçan üylendiriz dese. Oy olsun ey. Hiç oğlum da teni çıkma yaptı. Teni çıksa üylendiremen dese oğlu eşit kap. Mige nöçür ağıyan bol uğradı dermiş. Kızlarımızdan bina yemezleyken. Onu da bitirgenden okşa kiralmaya kadar degen olsa Güdem özgârıp kadar ki Osmanlı'da koyuyor. Bir adam işten gelse kız yürüp çıkıyor. Oy dede geldiniz mi? Oy dede çay içersin mi? Oy dede demolansın mı? Dersin aç çıkı çıkıp. Hadi vayırlı olmakın erge biri uğramayınsa vayay vayay vayay vayay derim.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Az aşk. Aza de. Saat ne içi böyle?
2: Vay, saat 12 bıptı ki tuhtu yakaz dağırız birime.
4: Aza da koy gene şu dağırın için kime yaptı?
2: Vay, ne mi geçmesekken siz? Karin, önceden bir dağırı içkeniz gibi yakışı bulup kaldıyız. Siz ki şu dağırın içi etken partizde? Anaka piva mı, yok ki şampanski mi içi varmandı? Tasavvur kılıyın değil, içi varayım ki.
4: Aza aş, bundan göre bitti bu türkü pivanı içip dağırı içi varmandı bu öyle bir çorsan bu miydi mi?
2: Bu miydi bastaki, bu miydi?
4: Ne mi ki bu miydi?
2: Bana karin, önceden bir arağı içmekeniz gibi cüdeyem çıralı korunu yapsız. Renkler izam tınıklaşken, kola verse asa birleşme yapsızam.
4: Azaş doğru önceden beri içme yapken gibi mazası yemeyesinden çıkıp gitti. Lakin bundan hem Kuracı şu içkiliğin taşıttır organı için sana hem kattıkan rahmet Azaş.
2: E bu top. En muhimmatçı bundan bir ağı içmesiniz buldu. Eğer yana bir madde içseyiz karayın o yüzden. Siz için ozu içken aralarınızı bana pülü var ki ketken pülü. Şulanı hesaplası bilas mı kanca pül bularıdı?
4: Ha Azaş doğru etesen.
2: Eğer oşa pullanıcı hammasını koşup hesaplası. Vay vay vastake. Eğer şu anki pülüz bu sınıma kılardıyız ha?
4: Ya kaytattın içerdim.
2: Değil mi?

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Abi deyim ben, potçam yok mu deyim ben ha? Potçam yok mu deyim ben? Ne karayın hapa? Sizge bir tümür yer gerek.
3: Zahar çeken siz ha?
2: Ya bunu şaptırayım. Ben sizge dimakçı bulganım da görüyorum.
3: Hiç kim işitmesin o? Aynen sizge atalgan soğuğa bu hapa.
2: Uy soğuğa değil.
3: Soğuğa zor soğuğa.
2: Umurumda soğuğa olmak ben buranın dersinden. Soğuğanı görme gene kendisi. Bana bu işte soğuğanın instrukciyası. Kullanma.
3: Kullanma.
2: Yani şunu okuyup görürsün de.
3: Hop.
2: Basıp işe doğrarsın.
3: Hop.
2: Ben gittim.
3: Şaşmayın görgüttünüz. Tahkit yapsın.
2: Ya vaktim yok ben.
3: Uy yaşama görle.
2: Ne dedi? İnstruksiya dedi mi?
3: Kullanma. Kani? Bu erkeklerin elektrileştirilgen nar biyorobotu Kibrik Hoşumcan. Nar diyen erkek Kibrik Hoşumcan. Kani köreylikçi?
4: Salam, asalim, şekerim, havadım, parvardam, www.bolichka.
2: Vay, bulmasa! Asalim dedim mi? Umrum ulan bırakır, buna kadar şirin sözlerle işitmekem. Bulichkala gittim, kaydan bulundu bu.
3: Kani? Hoşumcan içmeydi, çekmeydi. Bulish mümkün emez. İçmeken, çekmeken erkeği de uz yok. Hoşumcan kızlar bilen yürümeydi. Bir gün ayarlarına kız alaytırmaydı. Çünkü onge tölkelerine kız alaytırmaslık için mahsus moslama urnatılgen. Moslama? Yok ya.
2: Bilmedin mi bu moslama bunu kayırıya urnatılgen? Yani şu moslamadan hemen erkeklerine bir boşta urnatacağız ki.
3: Sen bir kere? Asasıysa Hoşumcan o daima rüzgar işlerine tayyor. Kanaka rüzgar işler. Kani?
4: Ahlatka.
2: Ahlatka degan musur tashib kelsa kerak da.
3: Rosa chumosini chiqarayapman-da endi buni mana. Bitta musurni ham chiqarib yuboraman. Qo'shinlarning oldida hisobga qilaman. Mana buni sovg'a desa bo'ladi.
2: Hoşumcan har qanday vaziyatda ham tayyor turadigan dasturi bor.
3: Masalan, uyingizga o'g'ri tushdi.
2: Qani? O'g'rilar.
5: To'xta. Ko'zingni o'yar. Saçını yula, içeğini yula.
2: Vada! Küçük diyem gereği yok. Bırakın mehman gitseyiz, taşak gitseyiz. İtki okusup kurgulap durur erken. Oy, zora gereği. Oy, hamması yakşı. Yani Hoşumcan zor hayda uçu. O her kanda gayi kodumunu boşuna eğlendirip gitadı.
5: Fukaro, siz tezliğini aşırdınız.
6: Salam, ben Ravşan Kamilman. Trasta gozak mı?
5: Hey,
0: Hangama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Kasalxonani bosh vrachi shogirdiga dedi.
2: Menga qara, 6-chi palatadagi bemordan qon olgin degandim. Qon oldingmi? Ha, ustoz, qon oldim. Roparosa 5 litr chiqdi-ya.

0: sokinlik,
1: mahzunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Vay vay vay vay vay. Vay da. Vay nıklım. Vay niyem. Vay nıklım. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay.
3: Vay adasın. Ne oldu?
2: Ay hatim.
3: Ha?
2: Razı bugün.
3: Vay olmasam. Ne olarak değilsiniz?
2: Ketip kalıyız durum lan.
3: Vay bora çok nasıl çıkmadın ketersiz beni korkutmayın. Edeceğinizin ne oldu?
2: Vay mazam yok. Mazam ha? Yok Ali'im. Tiz yardan getirip anka mazam bu miydi? Vay vay.
3: Doktayı kinal ketiz. Doktayı
2: kinal. Ben uzun, ben uzun bilen ben kattelikini ona.
3: Doktayı.
2: Hazır. Vay
3: kokra abiz.
2: Alo, alo. Alo.
3: Ay,
2: tez yardan mı bu? Tezakillerin.
3: Hatice arvattın.
2: Vay ketip kalayım durun ben.
3: Tezakillerin.
2: Vay alo, alo. Yık. Ana. Üzüldü. Üzüldü ya. Üzüldü ya.
3: Vay onu hakkı mı yedi canım?
2: Sen bana doktorunu bilmiyorsan numarını. Vay.
3: Vay adı canısı. Vay böyle o da korkup gitmetti ya.
2: Alo.
3: Vay ana geldi. Ha? Ana geldi.
2: Vay.
3: Bana gel gelin doktor.
2: Vay.
4: Kanım.
3: Bana doktor gelin.
2: Vay.
4: Biz tez yardımdan biz.
3: Vay bu içe tez geldiniz doktor.
4: Vay. Bizi halıga anaka deyişedi.
3: Nema vay. Kongra kılıp. Tüzü kongra kılıp ülgürmedik adresimiz ya. Aytı ülgürmedik. Bir bahsede yapar değil.
4: Yenge bizi anaka deyişedi. Yani mesela ha süper tez yordam deyişedi. Süper tez yordam. Verden etti ki. Verden etti.
3: Vay. Doktor. Menge karay. Mabada anı artık alayken tanışı mı karındaşımız mısınız?
4: Artık alıp portakalıge bela var mı hazır?
3: Sağ.
4: Yeme orada karay. Kanı, tamırı verin.
3: Okşat durup siz sağ. Uzuz tutayım dedi canınız, uzuz tutayım.
4: Bay.
3: Uzuz taşı örmeyin dedi canınız, uzuz tutayım.
4: Tamirus tartışus.
3: Tamirus tartışus?
4: Ha?
3: Bu kanaka kesel doktorcan.
4: Eriz tamirus tartışus keselige düşer bu.
3: Vay olmasam.
4: Yani mesela ağzımızı cahitleri tılda etken de tamir tartışı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Ha azadı ha? Hava gizden kar yağıttı.
1: Ne mage münakit bir odapsız ha Vosteke? Ayı mihmanı kesili hiç kayrıge abarmıyısız.
3: Azadı, bundan fayda yok. Ayın berber üye ketişi yolunu tapadılar.
1: Kelalla deyim, mamlan gaplaşıp oturuş ki.
3: Şunu cürem hiç kayrıge abarmıyım ben. Çünkü gap ilemin bulunmasını halim ben.
1: Ne?
3: Azadı, ne mage sen cinnelik okşar gapır olsan azı?
1: Şuna ka gapırışımın sababı, sizi şunin deyim ben de.
3: Rahmet.

0: radiosu da.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni o'g'il dadasiga dedi. Dada, menga baraban olib bering, lekin sen taraqa turqing bilan menga xalaqit berasan. Men faqat siz uxlaganda chalaman deb va'da beraman.

0: Kurok kaçmış mı olay deyip dükkanı kırsam?
1: İğninde geçiyor. Dostunun sözünü buldu fizik.
0: Bu mardik ordunun cama korku okşap kaldı ku. Boşa kadar lirik.
1: Ona kadar kamroq kiyish kerak dostum. Kamroq kiyish kerak. Maslahat berdi fizik. Lirik dostunun maslahatlarga amal kılıp, çekişini ham, içini ham taşladı. Ovqat yemay, yangi kiyim kiymay koydu. Vakullarının biri de, avtoda hol ahvalda dostunun huzurga kirib geldi.
0: Tamam buldum dostum, dedi u yig'lamsirab. Mazam yok. Dori olib ichay desam, narxi osmonga chiqib ketdi. Ola olmadim.
1: Kamroq kasal bo'lish kerak dostum. Kamroq kasal bo'lish kerak, dedi fizik odatdagidek xotirjam ohangda. Oradan kunlar o'tdi. Lirik tobi qochib, batamom yotib qoldi. Fizik do'stini ko'rgani bordi. Lirik o'rnidan arang qo'zg'alib, ko'zlarida yosh bilan dardini to'kib soldi.
0: Hammasi tugadi do'stim. Adoyi tamam buldum. Yaşagim kelmay qoldi.
1: Kamroq yashash kerak, do'stim. Kamroq yashash kerak, dedi fizik hamdardlik bilan.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.